Muri mutya, muri mutya, muri mutya, mukola chi, mutunde wa muri kuchi. Ah, ah, banachagwa, banachagwa, abasese. Gamba budo, edategeza budo. Bana singo biri bitya bana bema ugora chiri chitya. Butambara wakwa me bari kuda kunga mutumbu destedu bira bugara simba abana beka bana beka bana beka bana beka bana beka